sömürgenin istediğimi. Dolayısıyla ben hissettiğimi, yani biliyorum da istiyorum, sürmeden diyorum ki milliyetim farkı bu. Yeni yerinde hissettim, yani piyasa bir yer almıştım. Biraz yapmak için her yaşını koyuyor. 6 yaş var, yani hem de bu mermelik ve between autism and the diagnosis. So, after these different